0: Öpüncüm ömür boyu. Değil mi ömür boyu? Mami boy.
1: Mami boyla bu se. Apusunda mami enga boyla.